yasam, her yasam, her yasam, nazara keyna yadresam. Roja zara gıbde evinem, bombi bir çara yavasam.